0: Ay.
1: Fancy.
2: Merhabalar, adım Hakan ve ben Türkiye'denim. Şu anda T-Bar Radio'yu dinliyorsunuz. T-Bar Radio, kırsaldaki sesiniz.